0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Coco'nun sirri 2'den ilk kadr teklim edilip, şekilde yeni yetme Miguel ve onun sadık iti Dante yeni maceraya hazır vaziyette görünür. Premiera 2029 yılın noyabrında başlayacak. Kingdom Hearts oyun seriyası esasında anime serialı hazırlanır. Yeni ve orijinal hikaye Kingdom Hearts kainatını genişlendirecek, Disney ve Square Enix dünyalarını bir araya getirecek. Layihe ile bağlı başka detallar açıklanmayıb. Disney Amerika'nın en meşhur animasiya ailesi hakkında ikinci tam metrajlı filmin adını açıklayıb. Film Yeni Simpsonlar filmi adlanacak. Premiera 3 sentyabr 2027-ci ildə olacaq.
1: Radio Kadr.

0: Halkbank'tan 50 bin manata dek girovsuz biznes krediti. İllik 13 faizden başlayan şartlarla Halkbank'tan kredi elde edin, biznesinizi genişlendirin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Kasım 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Coco'nun sirri 2'den ilk kadr teklim edilip, şekilde yeni yetme Miguel ve onun sadık iti Dante yeni maceraya hazır vaziyette görünür. Premiera 2029 yılın noyabrında başlayacak. Kingdom Hearts oyun seriyası esasında anime serialı hazırlanır. Yeni ve orijinal hikaye Kingdom Hearts kainatını genişlendirecek, Disney ve Square Enix dünyalarını bir araya getirecek. Layihə ilə bağlı başka detallar açıklanmayıb. Disney Amerika'nın en meşhur animasiya ailəsi hakkında ikinci tam metrajlı filmin adını açıklayıb. Film Yeni Simpsonlar filmi adlanacak. Premiera 3 sentyabr 2027-ci ildə olacaq.

biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehir.